lalala, uyuskun ise rişo evida, şovum enko açere gat puta, ampuçki